Dilerim sultanlar çıksın bahtına, layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım, aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım, sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

sana sana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy, Samsun. Çamlı

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi. Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmiyle finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444 4 469.

0: lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle ada döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: Sosyal medya ciğerci Apo Atakum.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: basit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Petrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
4: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektör

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Güç, disiplin, değişim. Astroma Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: kalp severse adı aşk olur. İki ayrı kalp aynı anda vurur.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlara hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İsa ile hafta sonu başladı. Bir haftanın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir yayın bizleri bekliyor bugün de. Her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla hemen birlikteliğimizi startını verelim. Sonrasında Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları, unutulmayanlar köşemizi Babalar Restali ile hemen başlatmış olalım. 0542-744-6555'ten WhatsApp üzerinden de bizlere sıradaki şarkıları, sevdiklerinizi armağan edebilirsiniz. Burası Tutku FM, İsa ile hafta sonu başladı.

Evet, güzel bir Müslüm Baba yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Peki devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Ferdi Baba şarkısı. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu.

0: ettin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir imparator yorumuydu. Paylaştık bu güzel yorumu. Ardına da güzel bir yaşayan efsane ve Ümit Besen'den güzel bir eser gelmiş olacak. Tutku FM'de İsa ile hafta sonu devam ediyor. Unutulmayan şarkılar her hafta sonu olduğu gibi sizler için gelmeye devam edecek.

Dostlar. Evet, güzel bir Ümit Besen klasiğiydi. Tavarna müziğinin unutulmaz sesi. Paylaşmış olduk bu arada, mesajlarımız da var. Yine Yılmaz abi, Yılmaz Kesimoğlu'nun çok sevdiği eşi Emine Kesimoğlu, Emine yengemize selamlar olsun. Bu sıradaki şarkımız armağanımız olacak. Çocuklarım diyor, Eyüp, Neşe, Aysel ve yeğenim Pelin Nur ve canımdan çok sevdiğim eşim Yılmaz için diyor. Müslüm Baba'dan O Beni Sevsin şarkısını istemişler. Armağanımız olsun Yılmaz abim ve çok sevdiği eşine ve Emine yengemizin çocuklarına armağanımız olsun bu güzel eser. Hep onu...

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Bakalım şöyle gelen mesajlar var. Hamide teyzemiz her zaman olduğu gibi dinliyor yine bizi. Ona da selamlar göndermiş olayım. Selam İsa oğlum diyor, balkonda dinlemekteyim, şarkılar harika. Müslüm Baba'dan Şansa diyor, denk geldi. Armağanım olsun o zaman Hamide teyzemize ve sevdiklerine. Sonrasında Muharrem, kolay gelsin abim, iyi yayınlar. Şu an Derebahçe'de çalışıyorum. Birazdan Samspor Çorum Spor maçına gideceğiz. Rica etsem sıradaki şarkıyı büyük Samspor taraftarımıza armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin, iyi yayınlar abim demiş mesajında. Evet, Samspor'umuza başarılar diliyoruz. Çorum Spor karşısında inşallah 3 puanla biz alırız diyelim, değil mi? Peki o zaman tekrardan tüm Samspor taraftarımıza da armağanımız olsun çalacağımız sıradaki Harika Avcı'nın bu güzel eseri.

Evet, güzel bir harika yorumuydu. Gitme dedi, paylaştık bu güzel eseri. Bu arada benim yıllarca beraber çalıştığımız Yusuf Erdoğan kardeşime sevgiler göndereyim buradan. Selamünaleyküm İsa kardeşim demiş, iyi yayınlar, o güzel sesi duydum, çok mutlu oldum demiş, teşekkür ediyorum. Kardeşim Araç'ta seni dinliyorum, yalnızım, kendine iyi bak, görüşürüz inşallah. Güzel bir eser beklemiş, bekliyor bizden. Yusuf kardeşime ve sevdiklerine selam olsun diyelim. Vallahi bayağıdır da görüşemedik, o tarafa da yolumuz düşmedi Yusuf. İnşallah en yakın zamanda görüşürüz değerli kardeşime de. Buradan selamlar göndereyim. Hüseyin Altın'ın bu güzel eseri armağanımız olsun.

0: Rova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

inanılmaz eserler her hafta sonu olduğu gibi gelmeye devam ediyor. İşte rahmetli anıyoruz Ferdi Özbeğen, o unutulmaz eseri hep birlikte dinledik. Yine güzel bir unutulmaz bir eser daha olacak. Tabii ki Ferdi Tayfur'un eskiler bilir, Ferdiciler bilir, o Ferdi Fon albümleri çıkardı eskiden. Yani Ferdi Fon, Ferdi Tayfur olurdu, Mine Koşan olurdu, diğer sanatçılar olurdu, İbrahim Tatlıses olurdu. Herkes birer tane şarkı söylerdi veya ikişer tane şarkı söylerdi o albümün içinde. Onlardan böyle içinden seçmiş olduğum, uzun zamandır da çalmadım, yer vermedim bu şarkıya. Fikret Aslan, çok da unutulmaz bir eseridir. Ümit Besen'den de dinlemeye alışkın olduğumuz bir eser. Onu göndereceğim. Yine unutulmayan bir eserdir. Böyle kıyıda köşede kalmış bir eserlerden biridir ama çok güzel bir eserdir. Ferdi Fon albümü alanlar geçmişte çok iyi bilir bu eseri. Peki, ilk saatimizin sonundayız. Bu şarkının ardından ikinci saatimize geçiş yapmış olacağız. O zaman hep birlikte dinleyelim. Olanlar oldu diyecek Fikret Aslan sizlerle.

Evet, Grubas'ın güzel bir eseriydi. Gitme dur dedi, paylaştık, güzel bir düetti. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz Tutku FM'de. Güzel bir güllü yorumuyla ikinci saatimizin içinde devam ediyoruz birlikteliğimize. Dediğim gibi mesajlarınız geldikçe okuyacağım. 0542-744-6555 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu devam.

0: Geçtin Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Dağlarına yol olurum, yoluna yol olurum dedi. Unutulmaz bir eserde paylaştık bu güzel eseri. Peki 14.21 yaptık Türkiye saatlerini Tutku FM'de. Her zaman olduğu gibi artık babalar resitali geldi zamanı değil mi? Peki o zaman hemencik Orhan Baba, Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları şöyle ard arda unutulmayan köşemizde hemen göndermiş olalım. Yine bir kardeşimiz Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş. Listeye dahil ettik şimdi babalar resitali çalacak. Onu da göndermiş olacağım. Yüksel göndermiş. Yüksel iyi yayınlar kardeşim. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Severek keyifle dinliyoruz seni. Sıradaki şarkıları çok sevdiğim eşime, çocuklarıma armağan edersen seviniriz İsa kardeşim demiş. Peki teşekkür ediyorum sana ve sevdiklerine de. Babalar resitaliyle hemen birlikteliği bizi başlatmış olalım. Unutulmayan köşemizde.

neşemiz yükselirken göklere kanat kanat. Bana bir şeyler söyle, bana bir şeyler anlat. Neşemiz

Evet, babalar restalini de tamamlamış olduk böylelikle. Şöyle Neşet Baba'dan güzel türküler diyeyim, iki tane türkü göndereceğim. Yine çok sevdiğim babam, tabi babalar bizim için başkadır, ellerinden öpüyorum babam, şu anda o da beni dinliyor. Bir türküyü çok sever babam. Bir defa sevdiklerine, sevenlerine, tabii ki herkesin babası kendine başkadır ama benim babam çok karizma bir adamdır. Yani yakışıklıdır böyle. O yüzden ona ve sevdiklerine, onu tanıyan Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine bu güzel türküleri armağan etmiş olacağız. Bu arada şöyle meteorolojiye baktım. Hava bugün güzel, sıcak ama haftaya havalar biraz soğuyor. Onu da hemen söyleyeyim. Şöyle bir bakalım. Haftaya yağmur da var. Pazartesi günden itibaren 25, 23, 22 derece, hatta 20 dereceye kadar hava sıcaklığı düşüyor. O yüzden biraz bir yağmurlu bir hafta bekliyor bizi. Okulların da açılması, tabii ki okullar da açılıyor artık çocuklarımıza. Yeni yılda, yeni yıl döneminde başarılar diliyoruz. Tüm çocuklarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize selam olsun diyelim buradan. Güzel bir türkü. Benim babama, ellerinden öpüyorum babamın da, sevdiklerine armağan etmiş olalım Neşet Baba'nın bu güzel türküsünü. Gurbet ele düştü diyor. Çok güzel bir türküdür. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel türkümüz.

Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Evet, güzel türkülerimiz ard arda gelmiş oldu. Türkülere gönül veren herkesi de armağanımız olsun. Başta babam olmak üzere tekrardan ellerinden öpüyorum. Güzel bir Musa Eroğlu. Bir arayayım diyecek. Bu arada Betir abi, Betir Olgaç, iyi yayınlar dilerim demiş. Atakum'dan selamlar. Aleyküm selam. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun. Abi Türkiye'desin herhalde. Armağanımız olsun bu güzel türkümüz diyelim. İyi sahili hafta sonunu dinliyorsunuz Tutku FM'de. Güzel türkülerimizle haber bültenine kadar.

Evet, zaman zaman da mesajlarınız geliyor. Mesajlarınızı da değerlendiriyorum bu arada. Haber bültenine kadar güzel türkülerimizle devam edelim değil mi? Bir de Musa Eroğlu'nun ardına Bedia Kartürk. Kahpe felek sana ne ettim diyor. Selam aleyküm demiş şair. Aleyküm selam, hayırlı günler. Ben Muharrem, size arkadaşım, sırdaşım, kankam olan hanımefendi için sıradaki parça istiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Güzel bir türkümüz var sırada. Sizler için de armağanımız olsun.

0: Evet, güzel türkülerimizi arda arda göndermiş olduk. Şimdi haber bülteni zamanı. Şöyle haberlere bağlanalım, sonrasında buradayız.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Bülten'in ardına Sibel Can'ın güzel unutulmaz bir eseri paylaşmış olduk. Sonrasında güzel bir Selami Şahin yorumu. 15.08 son saatimizdeyiz. Birazdan Ablalar Resitali sizlerle buluşturacağım. Haberiniz olsun.

0: Kafayla hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.

0: bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.

0: Reklamlardan sonra devam ediyor.
1: Evet, güzel bir İsa'yla hafta sonu devam ediyor. Bir Orhan Baba şarkısını göndereceğiz. Yine Kesimoğlu Otobakım Servisinden adaşım İsa Kesimoğlu'na ve tüm müşterilerine, ailesine, sevdiklerine bu güzel Orhan Baba şarkısını armağan etmiş olalım. Sonrasında ablalar restali başlatmış olacağız, haberiniz olsun diyelim.
2: İklimler çileme çare bulmuyor, mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor, şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu, murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu, senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

0: At dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Evet, güzel bir eserdi, paylaştık bu güzel eseri. Şimdi ablalar resimlerini arda arda hiç araya girmeden, tabi bu şarkıların içinde istekler de var, onlara da elimde duran fotoğrafın Bergen bir kardeşimiz İbrahim, çok sevdiğim bir taneme istiyorum çalarsan çok seviniriz demişti, göndermiş olacağız hemencik. Şöyle son saatimizde her zaman yaptığımız gibi ablalar resimlerini Cameron Akkor'la başlıyoruz, Kibari ile bitiriyoruz. O zaman ne yapalım? Radyoların sesini şöyle bir kademe daha açmanızı ve bu şarkıları böyle kısık sesle dinlenmez, onu söyleyelim. O yüzden bir kademe daha açıp öyle dinleyelim. Çalışan dostlarımıza selamlar olsun. Emekçi kardeşlerimize, yine iş yerlerinde, tekstil atölyelerinde bizleri kulak verip dinleyen tüm gönül dostlarımıza armağanımız olsun. Radyoları başında, araçları başında, polis teşkilatımıza, yine polis Mehmetçiklerimize, askerlerimize, özel güvenlik görevlilerine armağan etmiş olalım ablalar Reis Salih'in bu güzel eserlerini.

Gülden Karaböcek Ablalar Restorani'nde kibariyle bugünkü Ablalar Restorani'ni sonlandırmış olacağız. Güzel bir eser, unutulmaz eser. Ecel olsun diyecek kibariye. Ne şarkılar böyle bu. Allah Allah. Ne yazmışlar? Sözler, müzik. Gerçekten yıllar geçse de unutulmaz eserlerden biri. Çok da seviliyor, çok da isteniliyor bu şarkı. O zaman gönül veren, seven herkese armağanımız olsun bu güzel şarkımız. İsa ile hafta sonu devam.

0: ecel olsun bana senden başka.
1: Evet. Kibariyle sonlandırmış olduk. Şöyle bir Kıvırcık Ali isteği vardı. Hemen onu gönderelim. Ardına da kısa bir reklamlarımız olacak. Reklamlardan sonra da artık yayını toparlayacağız. Haberiniz olsun.

0: Musa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilon Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.

Evet, bir Müslüm Baba şarkısı dinleyeceğiz. Sonrasında veda için huzurlarınızda olacağım. Çok mutluyum. Selam aleyküm demiş İsa abi. Aleyküm selam. Abi ben diyor Ferhat kardeşim Yusuf Dere ile beraber çarşambaya gidiyorum. Sizden bir şarkı istiyorum. Kör olsun bu aşkın gözü demiş. Herhalde yanlış değildir bu şarkı herhalde büyük ihtimal. Müslüm Baba'nın Kör olsun bu aşkın gözü diyor Müslüm Baba da. Bu güzel eseri armağanımız olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz sizlere de. Şu anda yolda seyir halinde bulunan herkese de armağanımız olsun. Birazdan da Orhan Baba'yla vedamızı gerçekleştirmiş olacağız.

Evet, güzel bir Müslüm Baba şarkısıydı. Paylaştık bu güzel eseri. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştirmiş olacağım. Şu anda yolda yine seyir halinde bulunan Kalpten Kalbe Taner. Ona da armağan etmiş olacağım son şarkıyı. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Unutulmayan şarkıları hafızalara dinleyeli olsun. Taşımaya, hatırlatmaya devam ettik. Her zaman olduğu gibi. Mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyen, dinlettiren herkese. 17 itibariyle de Murat yayında olacak. Murat'ın mesaisi başlarken benim de farklı bir yerde mesaiye başlayacağız bizler de. Buradan Yüksel abime, Yüksel Çağman, ona da selamlarımı göndereyim. Yüksel abiye de armağan etmiş olayım. O koyu bir ferdici ama ferdiden de güzel bir şarkı gelecek Orhan Gencebay'ın ardından, haberin olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum sizleri. Görüşmek buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı

0: Ama sen yine de çal Dertuğrul, çal.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sinop'ta Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son 25 yılda önemli değişimler yaşadığını belirterek, ayağımızda uzun bir süredir pranga gibi olan, bizi kalkınma hedeflerimize tam olarak gitmekten alıkoyan terör meselesini de kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkarmak istiyoruz dedi. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a finans desteği sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı. Kent merkezinde kuyumcu dükkanı açan şüphelilerin örgüte yaklaşık 16 milyon 500 bin liralık işlem hacmi ile finansal destek sağladıkları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda 6,5 kilo altın, 432 bin lira ve 132 bin dolarla ruhsatsız tabanca, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon dolandırıcılığı olarak bilinen davada Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozuldu. Dün yeniden hakim karşısına çıkan Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Eylül pazartesi günü derslerin 10 ila 15 saatleri arasında yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmemişti. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç alınamadı ve İsmail Kartal istifa kararından dönmedi. Yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından Başkan Aziz Yıldırım, Teknik Direktör İsmail Kartal'la görüşerek ikna etti. Kartal görevine devam edecek. Beşiktaş Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Siyah beyazlılar bu sonuçla ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Konuk Erzurumspor FK ise 4 puanda kaldı. Milli sporcu Defne Kurt, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya sayısını 4'e yükseltti. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

0: Murat yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: Taşancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469. Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar. Murat
4: yayında. Firari Saatler'desiniz.

İşte sevgili dostlar, selamlar, sevgiler herkese. Tutku FM 105 frekanslarından herkese kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Bir haftanın ardından yine hafta sonunda ben de DJ'niz DJ Murat'la birlikte programın startını veriyorum sevgili dostlar. Ta ki saatler 20'ye kadar burada olacağım. 20'ye kadar güzel bir program olması umuduyla. Tabii ki şarkılarla, isteklerle saat 20'ye kadar, 20'den sonra da kalpten kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Gecenin ileriki saatlerine kadar.

0: Evet, bu arada öncelikle listem var. Sevgili kardeşlerime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, sevgili Merdo kardeşime buradan selamlar, sevgiler olsun. Öncesinde, sonrasında Fatih Demet'e ve Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Samet Polat'a, Miran Sayar'a ve Caner Can Akan, Yasin Ayhamdi, Samet Mutlu, Arda Rengin ve Armağan Zaimoğlu, Murat Ağan'a, yine İsmail Dala ve Zafer Kaya'ya ve yine Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarı kardeşime selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, hepsine selamlarımı yolluyorum. Onu da hatırlatmış olayım sevgili dostlar. Evet, hemen ardından bir isteğimiz var. İstekle devam edeceğim. Gelen bir isteğimiz var. Şöyle baktığımda. Evet, yine demişler, iyi yayınlar abi demiş. Ben demiş, Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletiyorum. Sevgilim, seni çok seviyorum. Yıldız Tilbe'den Aklı Bef Sende şarkısı. Evet, Berkan Sandıkçı'ya armağan olsun. Onu çok sevdiğimi söyler misin demiş. Merve yollamış isteği. Onlara çekilecek bu güzel şarkı. Onlara yollayacağım tabii ki. Evet, yine gelen mesajlar var. Murat abi selamlar. Ben Aslan'a Vanlıoğlu. Dostlarım Gürnür Çala, Nurtaç Gizem Tunca, Yaren Böbü, Yasin Demir, Yasemin Demirtaş'a, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tanzu Kaplan, Tuana Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ ve Ayten Akçelep ve Gamze Yalkuan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. İvan Erkal'dan Sevme şarkısı armağan ediyorum demiş. Aslan Vanlıoğlu yollamış sevgili kardeşim. Onlara da armağan olsun. Selamlar, sevgiler olsun bu arada. Bu şekilde gelen mesajlar sevgili dostlar. İşte şöyle bakalım, yine listem var, şarkılar var, birazdan onlara gireceğim, birazdan hızlı bir şekilde hem de. Hemen bakalım şarkı gelsin.
1: Murat yayında.

aralardayım. Ne sendeyim ne kendimde aralardayım. Tıp ilminde cevabı yok, tabip anlamaz.

0: Kağıt reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166 Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Evet sevgili dostlar, bu arada programın giriş yaptık ama bu arada bir ufak bir teknik sıkıntı vardı. Ondan dolayı ses veremedim. Evet şu an itibaren isteklere başlayacağım arkadaşlar. Herkesin isteğini okumaya başlayacağım. Gelen mesajlarla tabii ki ne varsa hepsini yollayacağım. Bu arada yine sevgili kardeşim bu arada bir bana ulaşmıştı. Şöyle bakayım ben mesaj kutuma. Evet de demişler. Ben diyor Emre aramış. Samet Yıldırım, Emre Burkan demişler. Yer altında çalan Gafil Gezme şarkısını istiyoruz. Bugün kulaklarımızı çınlattık. Selam olsun kardeşlerimize demiş. Evet sevgili Samet Yıldırım ve Emre Burkan tarafından şu an dinliyorlarmış sevgili kardeşlerim. Yalnız bu yer altından yok bizde. Diğer sanatçılardan var. Hüseyin Ay'dan yollayacağım. Evet bu şarkıyı size Gafil Gezme adlı şarkıyı birazdan yollayacağım. Sevgili kardeşlerime selam olsun. Samet Yıldırım'a, Emre Burkan'a bugün görüşmüştüm görüntülü olarak. Herkese çok selamları var. Benden de selam olsun kardeşlerime. Eyvallah. Evet yine birazdan yollayacağım tabii ki, şimdi değil. Evet şöyle bakalım yine gelen mesajlarda neler var. Selamünaleyküm, ben Davut Süren. Abim hayırlı yayınlar olsun. Can parçalarım diyor. Seyitan Demir, Serkan Aksu, Anıl Cömert'e, Cem Arlı, Evren Topal, Yiğitan Kutbay, Nazlı Bilgi, Miran Sayala, adını geçiremediğim tüm kardeşlerime çok selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Davut Süren yolluyor bu mesajı, iletmiş. Onlar için gelsin demiş. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet yine gelen mesajlarda ben Çağla Durkaya. Buradan canım eşim Yasin Durkaya'ya seni çok seviyorum. Her zaman ve daima parmaklar ardında bitmez bu sevda. Müslüm Gülses'ten Yanarım şarkısı Yasin Durkaya için gelsin. Seni seven Çağla Durkaya demiş mesajında. Evet bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkılar ve yine gelen diğer mesajlar var. Ben Samet Ayna, buradan alemin kralı olan diyor. Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Semiz'e, Hüseyin Temel'e, Orkun Güre ve Efe Kıl, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Kadir Demir Türkiye, Soner Özden ve Emirhan Bura selam olsun. Uğur Demirözü ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ahmet Kaya, Posta Necdet adlı şarkı armağan olsun demiş. Sevgili Samet Ayna yolluyor ve Samet Ayna'dan buradan canım kanım abim diyor. Kral Uğur Demirez'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim Ercü Giral, Sercan Togaca, Uğur Vural'a, Tuncay Acar'a, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarıyla Uğur Demirez'e ve kardeşlere selam olsun. İstek şarkım Cem Yıldız, Darı Dünya adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında Samet Ayna yollamış. Sevgili kardeşime buradan selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet işte güzel şarkım geliyor. İstenen şarkıları yolluyorum sırayla.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
2: Murat yayında Firari Saatler.

0: Ayakkabılarla yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

Evet sevgili dostlar, BTR'miz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla. Evet, gelen mesajlar var. Tabii ki mesajları da yollayacağım. Bu arada sevgili Musa Yıldırım abimizi buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, ondan da Samet Yıldırım'a ve yine tabii ki demişler tüm dostlarına da armağan olsun kardeşlerimize demiş Musa Yıldırım abimize. Bu şarkıyı da o istemiş, onlar için gidecek birazdan, onlara yollayacağım bu şarkıyı. Ve ardından tabii ki yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda iyi yayınlar abi demiş. A11 koğuşunda yatan gözlerindeki özgürlüğe aşık olduğum adam Miran Sayal için Yıldız Tilbe'den Bende Kalmadı şarkısı. Yayınlar mısın benim memleketin, sensiz ne bana gurbet yazılmış, seni çok seviyorum. Gülcan Sağlam yollamış, Miran Sayal'a armağan etmiş bu güzel şarkıyı, onlar için geliyor. Evet şöyle bakalım, yine gelen mesajlar var, birazdan onları da okuyacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım, sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
4: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
5: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
6: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Telefonix Firari saatleri sunar.
7: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzelliği devam ediyor. 105.0 frekanslarında Tutku FM'de. Şöyle baktığımda biraz önceki mesajlar, tabii ki o arada bir sayım vardı. Ondan dolayı duyulmadığı için tekrar bazı istekleri tekrar koyacağım. Evet, ben Samet Ayna demişler. Buradan alemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız kanlarımız olan diyor. İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Safa, Ufuk Aldule, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu'ya, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Orkun Güre ve Efe Kıla, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salim Can Demir, Kaan Bulut'a, Kadir Demir Türkiye, Soner Özden, Emirhan Mura, selam olsun Uğur Demirze ve kardeşlerine hasret ve özlem ile diyor. İstek şarkım Ahmet Kaya, Posta Necdat demişti. Şarkıyı yollamıştık. Cümleden selamun aleyküm Samet Ayna, buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun demiş. Ve abilerim, kardeşlerim Ercü Giral'a, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tunca Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş'a, Taha Ümveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Pak'a selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarıyla Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Cem Yıldız, Darı Dünya adlı şarkı armağan olsun demiş mesajında. Evet, yine ben Samet Ayna, gülüşüyle dünyama güneş doğduran, gönlümün sahibi, yüreğimin limanı olan diyor. Sevdiğim kadın Nusena Çalık, sen benim en güzel tesadüfüm, en derin duamsın. Seni çok özledim, en güzel hikayemsin, güzel yarınlara elle. İstek şarkım Gülü'den, seni sevmeye seni sevmeyen ölsün demiş mesajında. Evet, bu arada yine Samet Ayna tabii ki Nusena'sını yollamış. Onu da çok sevdiğini iletirsen sevinirim Murat abi demiş. Tamamdır. Onlar için gidecek tabii ki mesajlar. Şarkılar isteme dahil oldu. Birazdan yollayacağım. Evet, kolay gelsin Murat Bey demişler. Ebru Yıldırım. A22'de yatan Emrah Yıldırım, Recep'imden İşim Olmaz şarkısı armağan olsun. Hayırlı yayınlar olsun. Kolay gelsin demiş mesajında. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Ve bu arada yine selamünaleyküm, ben Dede Murat demiş. Bugün izne çıktı Dede Murat. Ona buradan selam olsun. Görüşmüştük bugün. Evet, canım kanım aslan parçam oğlum Mücahit Ayaz'a seslenmek istiyorum. Bugün günler gelip geçecek. Sabırla kavuşacağız. Günü bekliyoruz. İnançla atılan her adım zafere açılan bir kapıdır. Kenetlenen eller, inanmış yürekler hiçbir zorla yenilmez. Arkandayım, arkandayım demiş. Dede Murat yollamış bu mesajı. Selamünaleyküm demişler. Oğlum diyor Mücahit Ayaz'a, koğuşunda olan kardeşlere selam olsun. Ersin Yıldırım, Murat Tonbaş, Berkutay Vural, Semih Yılmaz, Erkan Şirin ve Kadir Bozkurt'a, Ahmet Fistanoğlu ve Kavak olan diyor Doğukan Bayrak selamlarımı gönderiyorum. Dede Murat yollamış mesajı. Evet, onlar için gelsin demişler. Evet, bu şekilde gelmiş. Onlar için gidiyor. Birazdan diğerlerini de okuyacağım. Yer vereceğim. Öncesinde tabii ki istenilen şarkılar var. Onları yollayacağım. Sonrasında yine ben burada olacağım arkadaşlar. Bu arada Telefonix sunduğu firar saatler devam edecek.

Akan, Yasin Ay ve Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Armağan Zahimoğlu, Murat Tağan, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu ve tüm dostlara selamlar. Sevgili olsun kardeşlerime, gecenin güzel şarkıları armağan olsun, onlar için de gelsin bu güzel şarkım.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Gelen mesajlar var. Şöyle bakıyorum, hepsini okuyacağım şimdi. Selamünaleyküm, ben Berkutay Varol demiş. Berkutay Varol yollamış. Buradan beraber kader birliği yaptığım kardeşim Murat Çabuğa ve abim Anıl Yalçın'a kocaman selam olsun. Kurt kişi geçirir yediği kazı ayazı diyor, unutmaz diyor. Kurt kişi geçirir yediği ayazı kışı demiş. Burada yanlış yazmışlar. Kurt kışı geçirir yediği ayazı unutmaz. Bu şekilde olacak. Orada yanlış olmuş. Bu güzel şarkıda Murat Çabuğa ve Anıl Yalçın abime gelsin. Seçil Gür demiş. Sebepsiz Çiçek adlı şarkı armağan olsun denmiş. Merhabalar, ben Murat Çabuk, buradan can kardeşim Berkutay Vural'a demişler. Abim Anıl Yalçın'a selam ediyorum. Bu şarkı onlara armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Meselam şarkısı armağan olsun denmiş. Merhabalar, yayınlar, ben Yasin Ay demişler.

ve buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya kocaman selam ederim. Hasret ve özlem ile sarılıyorum. Bu şarkı Yasin Aydan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Halit Bilgiç Yiğidin Türküsü adlı şarkı armağan olsun dermiş. Evet, merhabalar Murat kardeşim, ben Faruk Ay diyor ve buradan canım kardeşim Yasin'a, Hamdi Samet Mutlu'ya ve demiş kardeşim Samet Yıldırım'a selam ederim. Güzel ve özgür günlerde görüşmek dileğiyle hasretim hepinize. Bu şarkı Faruk Ay'dan Yasin'a, bütün dostlarına gelsin. Azer Bülbül'den İlli de Sen şarkısı armağanım olsun denmiş. Evet, onlar için gidecek bu güzel şarkı. Evet, yine gelen diğer bir mesaj var. Güzel bir şarkı istermiş Recep'imden. İşim Olmaz şarkısı. Evet, 22. koğuşta yatan Emrah Yıldırım'a gelsin demiş. Evet, Ebru Yıldırım yolluyor. İsteği onlar için gidecekmiş. Tamamdır. Evet, gelen mesajlar var. Yine onlarla devam edeceğim birazdan. Öncesinde şu şarkı istekleri bir gelsin. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Evet, hemen öncesinde şu şarkılar listeme dahil ettim. Onları yollayacağım.

Saatler devam ediyor. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix.

0: Top İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Firari Saatler'desiniz.
4: Murat yayında.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

Evet işte illi desen illi desen böyleydi. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım yine. Gelen mesajlarda şöyle baktım ben. Tamam. Hemen okuyorum. Şimdi geliyor mesajınız. Selam Murat Bey, ben Özlem demiş. Bugün günlerden gene Yasinay. Ha, kalbim, seni çok seviyoruz. Çok özledik. Burada her şey yolunda, merak etme. Herkes iyi. Herkesin çok selamları var. Unutma. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Aslanın demiş. Dişisi de aslandır. Kalbim Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısı çalarsan seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Özlem'den Yasina'ya armağan demiş. Murat Bey, Özlem, Hamdi Sabit Mutlu kardeşim, sen de Özlem'lerdesin. Dostluğumuz baki özgü günlerde görüşmek dileğiyle, selamlar iletirsen seviniz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine tamamdır. Şöyle bakayım, bunu saat 8 itibariyle mi dedin? Şöyle bakalım, tamamdır, aldık mesajı. 8 itibariyle yayınlanır. Şöyle hemen onu ben bir notunu alayım şuraya, unutmayalım, unutuyoruz çünkü arkadaşlar. Evet, giren mesajlar var. Tamam, onu da yollayacağım şimdi. Bu arada kulaklık resimlerini yolluyorum arkadaşlar, bekleyin sadece, birazdan onu da yollayacağım. Yine giren mesajlarla, tabii ki giren mesajlar. Şöyle bakalım yine neler var. Samsun diyor, 22. koğuşta yatmakta olan kardeşim Kerem Kaplan'a Selimhan Türk dostumdan demiş. Selimhan Türk dostumdan Dostum Dostum şarkısı armağan etmek istiyorum. Güzel günler çok yakındır. Elbet bir gün can kardeşim demiş mesajında. Evet kardeşim, sevgili Kerem Kaplan'a armağan etmiş mesajı. Selimhan yollamış. Selimhan Türk tarafından şarkı Dostum Dostum şarkısı. Birazdan onu da listeme dahil ettim. Birazdan o da gelecek. Onu da yollayacağım tabii ki. Onu da hatırlatayım. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda sevgili dostlar. Şöyle bakalım. İyi akşamlar demişler. Yakışıklı beyim Mihran Sayal kucak dolusu sevgiler. Sana kavuşmak için ne kadar beklemem gerekiyorsa bekleyeceğim. Seninle olabilmek için kaç savaşı varsa hepsine savaşacağım. Sen dünyada uğruna savaşı verilecek en güzel şeysin. Seni seven ve özleyen Gürcan Sağlam demiş. Mihran Sayal'a yollamış bu mesajı. Evet, yine Diler Türk'ten Bafra Kapalı Cezaevinde olan Davut Türk'e, kardeşim Hakan Türk'e, Erkan Türk'e, Mahmut Çetin, Haktan Efe Türk'e, Mehmet Pala'ya selamlar iletiyorum. Tüm kardeşlere sevgiler, selamlar olsun. Diler Türk yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlarda bu arada Musa Yıldırım'dan yine Samet Yıldırım'a ve tüm dostlarına, kardeşlerine de selamlar, sevgili olsun. Gecenin güzel şarkıları onlara armağan olsun denmiş. Onlar için gitmiş, onlara yollandı. Atakum Kamalı Köyü'nden Ersin Buğday, Selahattin Metin demişler. Ramazan Yonca kardeşimize Müslüm Gürses'ten Uyanma Zamanı şarkısı istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onlar için gitti. Yine Samet Ayna'dan gecenin tüm güzel şarkıları Nur Sena'sına gidiyor. Samet Ayna Nur Sena'ya onu çok sevdiğini söylüyor. İletmemizi istedi. Ben de ona yollamış oldum. İbrahim Burkan'dan Emre Burkan demişler. Beton Samet Pike Ali'ye ve tüm dostlarına güç kuvvet versin. Bu da geçer yahu. Emre, Müslüm Gürses'ten Bir Kadeh Daha Ver şarkısı armağan olsun demiş. İbrahim Burkan'dan Emre Burkan'a ve Samet Yıldırım'a demişler. Ve Pike Ali'ye de armağan olsun denmiş. Selamlar, selamları var bu arada. Evet, yine selamun aleyküm Yavuz Görücü'den canım eşim hayat arkadaşım Sibel'im için Ta Ki Seni Görene Kadar şarkısı istiyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Yavuz Görücü yolluyor mesajı, armağan etmiş, onlar için gelsin demiş. Evet, onlar için de gidiyor sevgili dostlar bu arada gelen mesajlar. Evet, yine sevgili dostlar şöyle bakalım. İyi yayınlar, ben Gamze Çalışır demişler. Can parçam dayım Şerif Tokur'a seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak, oralarda bugün değil ama elbet bir gün çarşambada olan diyor. Kardeşim Sibel, Elif Kaya, İdem Özsali, Hasret Karakuş, hepsini çok seviyorum, Rabbime emanet olun. Ben Gamze Çalışır, Şevki Kaya, Pınar'dan Eyvallahım Yok şarkısı can parçam Şerif Tokur'a armağan ediyorum, seni çok seviyorum dayı demiş. İyi yayınlar, ben Gamze Çalışır yine Bafra'da diyor. Evet, can parçam Şerif Tokur için seni çok seviyorum. Şevki Kaya, Pınar'dan Eyvallahım Yok şarkısı can parçama armağan olsun denmiş. Evet, onlar için gidecekmiş bu güzel şarkı sevgili dostlar. Tamamdır. Evet, yine mesajlar devam ediyor.
Selamünaleyküm demişler. Demiş 22. Koğuşta yatan babam Emrah Yıldırım'a, abilerim Emirhan Corta ve Dinçer Çarıkçı'ya selamlar iletirim. İstek şarkım Ahmet Kaya'dan Kara Yazım şarkısı armağan olsun diyor. Evet, Ateş yolluyor. Ateş Yıldırım tarafından iletilmiş, babasına ve dostlarına gitmiş. Ve yine diğer bir mesaj daha. Selamünaleyküm Emrah Yıldırım. Öncelikle diyor yanındaki dostlarıma Selahattin Akkuş, yeğenlerim Doğukan Kocaman, Yaşar Can Tunca, aynı koğuşta yattığın Dinçer'a, Emirhan Corta ve kardeşime istek şarkı olarak da Ahmet Kaya Saz'a Niye Gelmedin şarkısı armağan olsun demiş. Emrah Yıldırım yollamış bu mesajı. Onlar için gitmiş mesaj arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var mı? Var. Birazdan onları da yollayacağım. Öncesinde şarkı bir gelsin. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Evet, Özlem'den Yasin'a gidiyor.

Evet dostlar, bittiğimiz devam ediyor. Bu arada eyvallahım yok, birazdan gelecek. Onu şarkıyı listeme dahil etmişim. Birazdan yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğiz. Bu arada Musa Yıldırım abimiz Uğur Demiröz'e de dostlarına da selamlar olsun demiş. Musa Yıldırım yollamış. Eyvallah. Evet, yine gelen bir mesaj daha vardı. Onu da okuyacağım. İşte çarşambada diyor. Dostlarım Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, siz bu hayatta en güvendiğim insansınız. Aynı zamanda anadan babadan doğmaya gerçekten gerek yokmuş. İyi ki tanımışım güzel yürekli sırdaşım benim. Sesiniz hep kulağımda, kardeşimizsin ölene kadar. Kendinize çok iyi bakın, Rabbime emanetsiniz. Sizi çok seviyorum, unutmayın. Cem Adrian Hayat şarkısı. Çalsan Seviniz Kübra Berlin yollamış mesajı. Dostlarına selamları var bu arada. Evet, yine devam ediyoruz. Yine gelen mesajlar var, istekler var. Onlarla devam edeceğim. Yine gelen mesaj, şarkı istekleri var. Cem Adrian adlı şarkı gelecek öncesinde. Sonrasında diğer istenilen şarkı Şevket tarafından. Neydi Şevket şarkının adını unuttum şimdi. Şevki Kayapınar, Eyvallahım Yok istemişti. Gamze Çalışır istemişti. Tamamdır kardeşlerim. Onları listeme dahil etmişim. Birazdan onları yollayacağım. Öncesinde Cem Adrian geliyor. Sonrasında ben buradayım.

0: Ölmeden diri diri topraklara gömdüler beni. Hiçbir gün merak edip de sormadılar bile beni. Hep dost göründüler. Yanımsın, babamsın, kardeşimsin dediler. Ama madalyonun öteki yüzü ise kahpece sırtımdan sırtımdan vurup geçip gittiler. Elveda bile demedi be. Bırakıp da giden hep akıl verdiler benim aklım başımdayken. Ne haldeyim, ne yaparım, nasıl yaşarım derken kahpece dost sandıklarım sırtımdan acımadan vurdular beni. O zaman denizler deryalar bütün düşmanlarımın olsun. Dostum, dostum, kardeşim diyenlere Allah'ım bir yudum suyu bile yok. Atın beni ortalara, çar çakallar yesin. Aslana eyvallah, boynum kıldan ince ama ben aslanım diyen çakallara eyvallahım bile yok. Aslana her zaman boynum kıldan ince, saygım ise sonsuz. Ama ortalara çıkıp ben aslanım diyenlere ne saygım ne de eyvallahım yok. Eyvallahım yok.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: İşte sevgili dostlar, reklamın akabinde istekler var. Onları yollayacağım. Ben gerçenmeden İlker Sarıdüğü, ne sevdalar yaşadık biz sonuna bilmeden, anlasana gerçen beli, tükeniyoruz inciden, kader birliği yaptım kıymetli can parçam Bediran Kurt'a, beni tanıyan tüm dostlara gerçen beli İlker Sarı'dan ve dostum Bediran'dan bu şarkı tüm dostlara armağan olsun. Eski ben öldüm şarkısı armağan olsun dermiş. Evet, o şekilde gelmiş. Selamünaleyküm Murat abi, ben demişler Soner Cılız demişler. Öncelikle canımın içi aslan abim Musa Cılız'a, can kardeşim Ayan Sisko, can kardeşim Muhammed Mustafa Arslan, Özgür Gündek, görüşmek dileğiyle. Aslanlarım için Yener Çevik'ten Yalnız Değilsin şarkısı armağan olsun abi demiş. Tamamdır, şarkılar zaten listeme dahil oldu, onları yollayacağım. Bu arada yine gelen diğer istekleri de birazdan yollayacağım arkadaşlar. İşte şarkım geliyor.

İşte sevgili dostlar, Yiğit'in türküsü işte böyle güzel bir şükü geliyor. Biricik İhsan abinden diyor. Evet, İhsan Yaşar, İhsan babadan. Sevgi ve selamlarımı yüreğindesin. Kalbim seninle, Doğukan reisim. Can parçam, özgü günlerde. Görüşmek dileğiyle ölümüne yanındayım. Gülüşü güzel kardeşim. Sana bir şarkı armağan ediyorum. Halit Bilgiç'ten Yiğit türküsü dinle. Allah'a emanet ol diyor. İhsan baba yolluyor mesajı. Evet, Doğukan reise armağan ediyor. Onlar için gidiyor. İşte şarkımız da geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. Diğer istekle devam edeceğim.

0: şarkıların en yeni adresi Tutku FM.
1: İşte sevgili dostlar, saatler 19.26'yı gösteriyor. Saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Gecenin ileriki saatlerinde tabii ki. Evet, yine istekler var. İsteklerle devam edeceğiz. Gelen mesajlar var. Evet, ben diyor Oğuzhan Paskap, Samet Polat'a ve tüm dostlarına selam ederim. Mevzu yeni başlıyor şarkısı. Armağan olsun diyor. Oğuzhan Paskap'tan Samet Polat'a ve tüm dostlarına gidiyor bu şarkı. Evet, yine selamünaleyküm ben demiş Yunus Özenç demiş. Abi ve kardeşlerimi Niyazi Demirtaş'a, Oğuzhan Paskap'a, Emirhan Usa, Apo'da Erkan Bulut'a demiş ve Can Parçam, Emrullah Kaya, Sezer Özenç'e, Salih Can Özenç, Şerif Turan, Onur İhtiyaroğlu, Berkay Aka, Ömer Şerif, Enes Çorlu, Bertu Akgün'e, Soner Kara, Anıl Kılıca, Berkay Bahar, Baran Akman, Furkan Kaya selam ederim. Gülok şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun denmiş mesajla. Evet, Ozan Paskab'a, sevgili Samet Polat'a da selamlarımı yolluyorum kardeşlerime. Armağan olsun, sadece şarkılar gelsin, onlar için gelsin. Evet, yine cezanı diyor.

0: ile Elbit Büyük'ün Çiftlik Caddesi esnaflarından Erhan Yıldırım, İbrahim Burkan ve Yalçın Kıran demişler. Kardeşime selamlar olsun denmiş. Sıradaki güzel şarkılar onlara gitmiş, onlar için gidiyor. Evet işte şarkı geliyor, sonrasında yine ben buradayım sevgili dostlar.
1: Bitti sanmayın sakın.

sevecekse insan candan sevmeli değil mi yani? Evet işte bu şekilde sevgili dostlar, gelen mesajlardı ve şarkıları, istekleri yollamaya çalıştım elimden geldiğince bu arada. Evet yine gelen mesajlar var. Murat Bey yayınlar dilerim. Canım kızım Asena, dostlarım Gülnur Çala, Gülnur Taç, Aytaç, Ayten Akçelebe, Gamze Yalkoğan, Aslı Duman, sizlere selamlar kızım dediğini hallettim. Derya Bedavacı, annem şarkısı armağan olsun dermiş. Mesaj bu şekilde yitirmiş. Ve yine gecenin güzel şarkıları Samet Aynadan, canından çok sevdiği Nusena Asına gidiyormuş. Evet onlar için gidiyor. Bu güzel şarkılar armağan olsun. Onlara da armağan ediyorum tabii ki bu arada. Evet yine Merdo kardeşime, Fatih Demet'e, Uğur Demirez'e, Samet Ayna, Samet Polat'a, Miran Sayal, Caner Canakan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Murat Tağan ve Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Mustafa Sarıya kardeşlerime bu arada selamlar, sevgiler yolluyorum. Onlar için gelsin. Gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Ve yine şöyle baktığımda Tefo dedelerinden diyor. Tefo dedelerinden demiş. Evet. Torunlarım Mami Torunoğlu, Merdo, Anıl, Sefa, Ercan, Kadir, Ferit, Enes, Haşim, Ali, Miko, Nail, Ömer, Önder, Çakıcı, Seço, hepsine selam olsun. Mevzu yeni başlıyor şarkısı armağan edilmişti. Faruk Tekneci tarafından yollanmıştı. Tefo dedelerinden diye mesajını iletmişti. Onlar için gitti. Sıradaki güzel şarkılar armağan oldu. Onlara da yollamış olduk. Bu güzel isteği, şarkıyı onlara armağan olsun. Evet yine şöyle bakalım. Evet sevgili Hüseyin, sevgili kardeşim Hüseyin bu arada yazmış ve tabii ki Samsun cezaevinde giriş yapan öz yeğenim diyor. Samet Yamiç dostlarım emanettir. Herkese selamlar, en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Gecenin güzel şarkıları sevgili Cüneyt Hüseyin kardeşim tarafından iletilmiş. Bu arada geçmiş olsun sevgili kardeşimize Samet Yamiç'e selamlar olsun bu arada. Ona da iyi bakın. Bu arada Bediran sevgili kardeşim Bediran'a buradan selam yolluyorum. Bediran Olgun sevgili yeğenime, Bediran Olgun'a iyi bakın arkadaşlar. Evet yeğenimdir kendisi. Bediran Olgun'a selam olsun. Ona ve dostlarına da selamlarımı yolluyorum bu arada.

0: Güzel bir şarkı yollayacağım şimdi sevgili dostlar. Sonrasında yavaş yavaş sonlara geliyorum tabii ki. Benden sonra Kalpten Kalbe Sevgi Taner sizlerle olacak. Sevgili Samet Yamiç'e ve sevgili Bediran Olgun'a, sevgili yeğenlerime selamlar olsun. Evet, onlara sahip çıkın bakın. Eyvallah. Hüseyin abinin de selamı var bu arada. Samet
1: Sadam
0: Yamiç.
1: Hayalini sarmak yasak değil ya. Ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

Çağlayan Gül yine sensiz. Ferdiciler. Evet, saatler 19.42 gösteriyor sevgili dostlar. Bu arada Instagram adresim bildirim atmıştım yayına girerken. Evet, bildirimleri takip edin arkadaşlar. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. Evet, Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ yazıyorsunuz, Murat yazıyorsunuz, ekliyorsunuz ve son paylaşımlara beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar. Oğlum, anlaştık mı? Tüm dostlara gidiyor sevgilerimle.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

0: olan.
1: Evet işte Sabit Aydın'dan Nursen Aslı'na gitmişti. Onlar için geldi bu güzel şarkım. Onlara da gelsin. Evet dostlar, bana ayrılan süre burada sona erdi. Bu arada 19.51 gösteriyor. Benden sonra Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak. Yarın akşam biliyorsunuz. Yarın akşam uzun olacak. Yarın akşam ben burada olacağım. Saat 18 itibariyle programda olacağım. Evet güzel şarkılar. Sevgili Merdo kardeşime, Fatih Demet'e, Uğur Demiröz'e, Samet Aynı'na, Samet Polat'a, Miran Sayal, Caner Can Akan, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaimoğlu, Murat Tanan'a ve Zafer Kaya, Seyit Han Demir, Serkan Aksu'ya selamlar, sevgiler olsun bu arada. İşte son şarkım ve veda saati. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Geceniz güzel olsun. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada Instagram adreslerinden tekrar tekrar takip etmeyi unutmayın. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Son paylaşımlara bir beğeni yapın. Programdan sonra bakacağım. Kimler çok beğenmiş göreceğim. İşte şarkım geliyor. Bay bay.

0: Grup İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

20.06 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Cumartesi gecesinde gecenin geç saatlerine kadar duygu yüklü mesajlarınıza, güzel şarkılara yer vereceğiz. Evet, Çorum maçına geçtik. Bugün 17 itibariyle de sevgili oğlum Koray Mert'le birlikte Çorum maçını izledik ve Samsunspor'umuz 5-1 kaybetti karşılaşmayı. Sağlık olsun diyoruz. Biz bu stadyumda çok güzel mutluluklara da şahit olduk. Onları da unutmamak gerekiyor. Tüm Samsunspor taraftarlarımıza da armağan ediyorum. WhatsApp numaramı 0542 744 65 55, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Yener Beybiloğ koğuşu Samsun Açık'ta B2 koğuşunda yatmakta olan Gökhan Özdemir. Magusa Limanı parçasını armağan ediyorum. Havanur Ahmet Gürer'den Gökhan Özdemir'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Dün gece olduğu gibi sevgili dinleyiciler, bu gece de seri bir şekilde mesajlarınıza yer vereceğiz. Efendim 105.0'da. Yeniler, ben Hasan Kazan. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ağın Altı Koğuşu'nda yatan sevdiğim Mustafa Angay. Seni çok seviyorum her şeyim. Ben seni yoklukta da severim. Birlikte varlık içinde çabalarız. Zorlukta da severim. Beraber her şeyi kolaylaştırır seninle. Her anı severim. Hepsini tekrar yaşayabilmek için, kendine, bana kavuşmak için iyi bak her şeyin. Gökhan Namlı'dan armağan olsun.

Yeni arılıyorum. Aralara bir yıl oldu neredeyse. Unutamadım. Askerliği Samsun'a düşmüş belki duyar ve en azından bunu bilir. Adım Melisa. Seyitan için armağan olsun diyor Melisa'dan.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günler de kısalıyor sevgili dinleyiciler. 20-25 saatlerimiz yatsı ezanı okundu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Yavuz Han. Şentürk, aleykümselam. Can parçalarım, sizi çok özledik. Beni tanıyan herkese selam olsun. Uğur Bulağ, Samet Ayna, Engin Ündücü, Sercan Tokaça, Güney Çakırcıoğlu, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Salih ve Çelik Anata, Gürkan Saf, Berkay Sözkesen, Berasi Özkesen, Cengiz Sisko ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle bu Demir Özbey kardeşleri diyerek mesajını sonlandırmış. Sırayı Ali Kınık alıyor ve senin uğruna yolluyor.

Kalemim, sazım ve tetik parmağım emrine amadedir. Ve Malatya'yı, Elazığ'ı, Ankara'yı ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyorum

Kutlu FM Samsun Çarşamba C4 koğuşunda Melike Dilan Yılmaz'dan Vazgeçtim şarkısını farklı koğuşlarda bulunan kardeşlerim Ayten Akçe, Akçelep, Seydi, Melgülşil, Tekin ve Sibel Şanlı için, özgürlüğüm için, her şeyden sevdiklerim için özgürlüğümden vazgeçelim. Yalnız değilsiniz kardeşlerim, sizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Melike Dilan Yılmaz.

İyi günler, ben Yunus Emre Sisko. Kapalıda yatmakta olan Can Parçalarım Uğur Buraz, Samet Ayna, Engin Ündücü, Sercan Tokoca, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Hami Keskin, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Salih Efe Çelik, Kanaat Gökhan Safa, Berkay Sözkesine, Berat Sözkesine, Cengiz Sisko, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur, Demiröz ve kardeşleri. Uğur Demiröz, iyi yayınlar dilerim. Sen olmayınca şarkısı armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında 20.00 itibariyle başladı beraberliğimiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Astrova Spor Salonu Atakum'da güzel bir spor salonu. Spor severleri bekliyor Tutku FM bünyesinde. İlerleyen saatlerde yoğunluk olduğu için saat 20 itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Bir kez daha hatırlatalım. Sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. Samsun, açıkta yatan Burakcan Altun, öncelikle reisim Recep Büyükdağ kardeşim. Erdalcan Büyükdağ, Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ, Çiğdem Pars için özgür günlerde kavuşmak dileğiyle sizleri seven Burakcan Altun'dan armağan olsun diyor.

Evet, sırada sevgili dinleyiciler, bakalım hangi şarkımız var. Birazdan sevenleriyle buluşturacağız. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. Yayınımız devam ediyor. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

İyi yayınlar diliyorum Resul Bey. Anlayamadığım, içimde bilmeyen bir özlem var sana. Her gün, her an seni daha çok arıyorum. Sesini duymayı, yüzünü görmeyi o kadar özledim ki. Sensiz geçen zaman eksik, sensiz geçen ben yarım. Dayan sevgilim, kalbim hep seninle. Ben Karakız, Ziya 28'de yatan her şeyim Resul Dağbey'e armağan olsun diyor.

20.47 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programı devam ediyor ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Ümit Özkan. Samsun açık T tipinde yatmakta olan Osman Haliloğlu, Ali Haliloğlu, Nedim Palcıoğlu, Oflu, Ümit Özkan ve tüm kader mahkumlarına Melek Maso'dan Kektik gibi şarkısını armağan ediyorum. Güneş bizim için de doğacak. İyi yayınlar diliyorum diyor Ümit Özkan'dan armağan oluyor. Selamun aleyküm, ben Serkan Dada, kıymetli abim Yavuz Görücü'ye selam olsun, yıllar sonra seni görmek güzeldi abi. İnşallah tez zamanda özgürlük çatısı altında aile olarak hayatımıza devam edeceğiz. Yavuz abim için Kocaeli İspahçısı armağan olsun, sabır ve dua ile abim diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Dada.

İyi yayınlar Tutku FM Kavasiye Tipi A40 koğuşunda olan canım eşim Vedat. Çiftçiye seslenmek istiyorum. Ne kadar sevilirse biri o kadar sevdim seni. Canımda seni, ruhumda seni, bir kul nasıl sarılırsa duasına öyle düşmüşüm senin yoluna. Zikrimde sen, fikrimde sen, ey canımın canı, ille de sen, ille de sen diyerek mesajını sonlandırmış ve canım işin veda çiftçiye armağan olsun bu parça diyor denizimiz. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar gerçekten beden hikayesi. Ne sevdalar yaşadık biz sonunu. Bilmeden aslana, anlasana gerçekten benim. Tükeniyoruz inceden. Kader bile yaptım kıymetli can parçam Bedirhan Kurt'a ve beni tanıyan tüm dostlarıma gerçekten beni hikayesi ve dostum Bedirhan'dan armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor.

DNA sade şekerden bahre T-tipi kapalı da D10 koğuşunda bulunan sol yanım namı şekere güzel gözüm, gülüşü ömrüm. Yaşama sebebim seni çok seviyorum bir tanem. Kucağın senin parçası armağan olsun sade şekerden.

Selamlar, iyi yayınlar. Ben Yüksel Karaman. A17 koşunda yatmakta olan Köksal Köseoğlu, Cumali Seko, Cumali Sako ve ismini hatırlayamadığım arkadaşlara ve bu şarkı benden armağan olsun. Kader şarkısı Kavak Açık'ta yatmakta olan Yavuz Görücü'ye de armağan olsun diyor Yüksel.

yayınlar. Ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koşunda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim seni güzel kızım. Özlemin kalbimi acıtıyor artık. İnşallah kantinini yapmışsındır bebeğim. El Vurma Doktor şarkısı benden sana gelsin güzel kızım diyerek mesajını sonlandırmış Bilge Olgun.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye. Değerli dinleyiciler, Bey Radyo'dan yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Barış Semiz, başta gurbette yatan abim ve Kral Uğur Demiröz ve Sercan Tufaş, diğer koğuşlarda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim Tito Reis'i, Samet Ayna, Uğur Vural'a, Recep Dişil Kara, Can Altuntaş, Serkan, Koloğlu, Samet Ayna, Mehmet Orunoğlu, Muhammed Koç'a, Mert Efe Öner'e, İsmail Can Vural, Hüseyin Demir, Asale Çelik, Kanat Kerem Çelik, Kanat Gürkan Sağ, Berat Işıkara, Berkay Sözkesen'den, Berat Sözkesen, Savaş Beldek, İbrahim Şeker, Kadir Binici, Kadirhan Rengi, Emrullah Enci, hepsine selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet bir gün Erci abinin herkese selam var, öyle bir yerdeyim ki şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Mümin Bayrakçı. Aleykümselam Mümin. Samsun TTP kapalı A10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Emirhan Bayrakçı'ya sevgilerimle. Kardeşim, ben her zaman arkandayım. Bugünlerde geçecek elbet. Tekrardan özgür günlerde beraber olacağız aslanım. Gönlünü ferah tut birader, parçası armağan olsun diyor Mümin Bayrakçı, içinde giriyor.

Evet, mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astro Spor Salonu'nun sponsorluğunda 21.13 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım. Ben Bilge Olgun, çarşamba kapalıda yatmakta olan güzeller güzeli kız kardeşim Aleyna Olgun'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim seni güzel kızım diyor.

Selamünaleyküm Taner abi, ben Bafra Açık'ta bundan sonarcılığız. Aleykümselam sonarcılığız. Beraber kader bir yaptığım Samet Aynı, Samsun Kapalı'da bulunan öncelikle Aslan abi, Musa Acılız, Ayhan Sisko, Samet Yıldırım, Şerafettin Dirican, Hürkan Ziya Uzun, İbrahim Cem Kaya, Yağız Özbal, Muhammed Demirtaş, Fırat Çataloğlu, Kürşat Baran, Göçer'e ortamlarına selam olsun. Mevzu yeni başlıyor, parçası Armağan Olsun diyor sonarcılığız.

Sabri Yener Samsun tehditinde yatmakta olan Cenk, Yavuz Yiğit'i, ömrüm aramızda duvarlar olsa da kalbim hep senin yanında, seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Gözüm yolda, kalbim sende, bu hasret bitecek, sana kavuşacağım, seni çok seven için. Nisanur Yavuz Yiğit'ten bu şarkı sana armağan olsun diyor Cenk Yavuz Yiğit'e.

İyi yayınlar, ben Karakız. Biz bazen konuşamadıklarımızı şarkılarla söylüyoruz birbirimize. Keşke zamanı geri alabilsek, o günlere dönebilsek, sana daha çok sarılırdım. Şimdi sadece şunu bil, Resulullah Bey, seni çok özlüyorum, üzülme. Ben hala buradayım, hep yanındayım. Bugünlerde geçecek bu şarkıda sana benden armağan olsun diyor Karakız'dan.

Tutku FM canımın can yoldaşı ailem Merve Engin'den sevgili eşine yine buram buram hasret kokuyor her yanım. Ben en çok seni özleyince canım yanıyor yanımda. Olmasan bile varlığın her daim kalbimde. Tutunacağım tek ve sonsuz kapım sensin. Yukon hiç merak etme evdeyim. Lülük de konuştum keyfi yerindeydi seni çok seviyoruz. Beli gömleği Yuko'dan sana gelsin kalbimin diğer yarısı seni çok özlüyor. Çok seviyorum iyi geceler sonsuzum. Muzir delim diyerek mesajını sonlandırmış ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tutku FM iyi yayınlar. Ben Eylül İyibaş. Samsun Kapalı'da A18 koğuşunda bulunan Mertcan Yiğit'i ben senin şartların yüzünden değil, kalbim yüzünden sevdim. Sen ise şartların zorlaşınca ilk beni bıraktın. İnsan sevdiğini böyle kolay bırakır mı utan? Bunca sevgiyi bu kadar kolay harcadığın için yazıklar olsun sana diyerek mesajını sonlandırıyor. Eylül İyibaş ve sevdikler için giriyor.

Evet, maaştan çıktık ve saat 20 itibariyle de yayınımıza yetiştik sevgili dinleyiciler. Beraberiz Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz hemen. İyi akşamlar, ben C5 Koşun'dan Eren. Su içmez çarşamba kadın cezaevinde yatan güzel gözüm Nesligül, su içmeze gelsin, evleneli yarın tam 4 yıl oluyor. Acısıyla tatlısıyla tam 4 yıl, bir ihtimal daha olsa yine seni severdim. Sen başıma gelen en güzel şeysin, iyi ki benimsin, iyi ki biziz. Son mektubunu aldım fakat yırttım çünkü onları yazan sen değilsin. Senin yazmanı bekliyorum nice, birlikte güzel yıllara inşallah, seni seviyorum. 50'lik yıldönümümüz kutlu olsun, kavuşmalıyız parçası armağan olsun diyor Eren Su İçmez'den. Sevdiklerine armağan oluyor.

Tüm sevenlere armağan olsun ve bekleyenlere sabırla diyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astroba Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde, güzel bir spor salonu. Sevgili dinleyiciler, ayrıca kadınlara özel bölümüyle Atakum'da Tek Tutku FM bünyesinde ömür evlerinde sizlere hizmet veriyor. Astroba Spor Salonu spor severlere duyurulur ve mesajlarınızı da kaldığımız yerden seri bir şekilde devam ediyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyi, biz sıkıntı yok, biz iyiyiz. Her şey yolunda, seni çok özledim. Bu günler bitecek, canını sıkma, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım, her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya bir çift göz parçasını rica ediyorum. Emrah Yalçın'dan Armağan.

günler, ben Bilge Olgun. Çarşamba kapalı C5 koğuşunda bulunan güzeller güzeli kız kardeşim Alena Olgun'a sesleniyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim güzel kızım. Özlemin artık kalbimi acıtıyor, inşallah kantinini yapmışsındır bebeğim diyerek mesajını sonlandırmış ve Bilge Olgun için geliyor.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar abilerimi Ümit, Orhan ve Emin Aktuman'a armağan olsun sizi seven kardeşiniz Vahdettin Öztürk diyor. Vahdettin Öztürk'ten armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. 0542-744-6555 mesajınızın yayınlanması mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında yayınlanıyor. Dün gece daha yoğundu bu geceden, onu da hatırlatalım. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatan abim Adil Vahitkaya ve arkadaşı Ersin Yıldırım'a armağan olsun diyor. Bu parçaya yer vermiştik, bir başka şarkı gönderiyoruz. Mesut Göre'den de kendisine selamlar, selam gönderiyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Adil Vahitkaya'ya armağan olsun diyor arkadaşı Ersin Yıldırım'a da.

Selamünaleyküm Taner abi, ben Tokat Erbağ'dan Şafak Temiz. Aleykümselam hemşerim, A20 koğuşuna yatmakta olan kardeşim Batuhan Say'a selam ve sevgilerimi iletiyorum Aslan kardeşim. İnce düşüncen için çok teşekkür ederim. Dün sensiz buruk geçti, keşke sen de yanımızda olsaydın ama canını sıkma, her geçen gün bizim ümidimiz artıyor. Senin de arsın canım kardeşim, kendine dikkat et. Seni seviyorum. Yol yemez türküsünü Aslan kardeşim Batuhan Say'a ve koş arkadaşlarına da armağan olsun Şafak Temiz'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tunağan Çakı, seni seviyorum. Aşığım sana, aşkın bende bir ömür şarkısı armağan olsun diyor. Evet, ilerleyen zamanda yer vereceğiz bu parçaya da. Müslüm Yeni yayınladı çünkü. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

Evet sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar Tunağan Çakır. Seni seviyorum aşığım sana. Müslüm Gürses'ten Aşkım Bende Bir Ömür şarkısını Tunağan Çakır'a armağan ediyorum diyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Bu saatimiz itibariyle Samay Gayrimenkul sponsorluğunda devam ediyor yayınımız. Şu anda mesaj trafiği yoğunluğuna göre tüm mesajlarınıza 30 ila 60 dakika arasında yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatalım.

İyi günler, Gökhan Aslan ben bütün radyo dostlarına ve Tutku FM dinleyenlerine sevdiklerime armağan ediyorum. En güzel şarkıları her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış Gökhan Aslan. Bir başka mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Taner abi ben Samsun Kapalı'da bulunan Musa Acılız. Öncelikle Bafraçlık'ta bulunan kanım canım Aslan kardeşim Soner Acılız. Beraber kader bile yaptığım Ayhan Sisko, Doğan, Kırbıyık, Melih Yavuz'a, Selami Kılınç, Buğra, Ese Daş, Efe Çoban, Celal Saka, Emre Esen, Osman Korkmaz, Tufan Ulusoy, başka koğuşlarda bulunan Yiğit Kutbay, Şerafettin Dirican, Muhammed Demir, Ters Yerdar Ayvaz, Muhammed Toprak Dirican, Poyraz Atalay, ismini sayamadığım abilerim, kardeşlerim için armağan ediyorum, özgür günlerde buluşmak dileğiyle diyor. Musa Acılız'dan armağan olsun diyor.

yaş alırım şöylesine. Dönüşünde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlı yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

22.06 saatlerimiz cumartesi gecesinde İslam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda iyi yayınlar. Ben Bekir Gökberk. Hikayelerimi tamamlayan kadın Sema Nur'um. Kendini yalnız hissettiğin anda elini kalbine koy. Ben hep kalp atışlarındayım. Bunu sakın unutma. Mektubunu yazıyorum. Pazartesi göndereceğim inşallah. Tuğba Başaran'dan Sevmedi parçası sana armağan olsun diyor Bekir Gökberk'ten.

Yener Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundaki Sait Babon'la bir gün her şey düzelecek ve bugünleri hatırlayıp iyi ki birbirimizden vazgeçmemişiz diyeceğiz. Seni çok seviyorum sevgilim. Sait Babon'la armağan olsun diyor.

günler. Bir 12 koğuşunda yatan Mustafa Şanal'a Eşe'den veda şarkısı. Teşekkür ederim sen olan güvenimi boşa çıkardığın için. Derya Bedavacı Afe şarkısı, Armağan olsun diyor Mustafa Şanal'a.

Samim Galimenk'in sponsorluğunda cumartesi gecesinde beraberiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede hayırlı yayınlar diliyorum. Çarşamba seyir tipinde yatan namı değer Berk Bulut, en büyük paşam, kıymetim, ilk göz ağrım, annen ölür yoluna yüreksizim, seni çok seviyorum. Annem Berk Bulut, Emir Bulut ve kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz ve ismini bilmediğim arkadaşlarına da armağan ediyorum. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kader mahkumlarıyız diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm güzel gözlü eşim Ümit Özkan için Hasret Rüzgarları parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Kalbimin sahibi ruh eşim, her zaman yanındayım aşkım. Seni çok özledim, çok özlüyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ümit Özkan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımız Seyfettin Gürel, Samsun teyitinde yatmakta olan İmdat Kayaoğlu, kayınçuma eniştesi ve ablasından bir kenarda şarkısı armağan olsun bugün değil ama elbet bir gün kardeşim tüm kader mahkumlarına selam olsun diyor. İyi yayınlar. 18 koğuşunda yatmakta olan kardeşimi Hazar Aslan'dan Melih Boz. Kardeşime selam olsun. Her daim arkandayım koçum. Senin uğruna parçası armağanım olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun T-Tipi Kapalı'da A14 koğuşunda yatan canım eşim Doğuşan Erçin, seni çok seviyorum. Bugünlerde geçecek, kendini orada çok iyi bak. Yok anlamlı yar gözlerin ağlar gibi parçası armağan olsun canım eşim Doğuşcan Erçin için diyor. İyi yayınlar Kavak T-Tipi Kapalı'da yatmakta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevinik için Ayaz Yarın parçasını armağan ediyorum. İyi geceler diliyorum. Canım eşim Niyazi Yusuf Sevinik için armağan olsun. İyi yayınlar, ben Nisa Samsu T-Tipi'nde A5 koşunda yatmakta olan can parçam kaderim için ayrılık acı bir şey parçası armağan ediyorum canımın içi. Seni çok seviyorum mektubunu dört gözle bekliyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Nisa'dan armağan.

Selamünaleyküm Taner abi, biz Tokat Erbağ'dan Efe Kansay, aleykümselam Şafak Temiz ve Yiğit Han. A20 koğuşunda yatmakta olan Can Özümüz, Aslan kardeşimiz Batuhan Say'a selam olsun kardeşim, dik dur. Güzel günler yakında, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol. Dön gel betanem parçası kardeşimiz Batuhan Say'a armağan olsun. Efe Kansay, Şafak Temiz ve Yiğit Han'dan. Hazreti Yusuf'un mirasıdır sabır, başı zindan, sonu hükümdarlık olan. Özgür günler.

Sevgilim Mavişin Tuncay'ın seni çok seviyorum hayatım. Sen bu hayatta yaslandığım koca dağımsın. Bu kara günler geçecek bir tanem biz el ele olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir şey yok. İyi ki varsın sevgilim. Kara kaldığım parçası sana gelsin canım kocam diyor. Tuncay'ım için armağan olsun diyor. Evet, son bir mesajımız bu parça için. Merhabalar. Yengem nasılsın? İyisindir inşallah, biz iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. Her zaman yanındayız. Eskisi gibi tekrar beraber olacağız inşallah. Bu sefer hiç dert, sıkıntı olmayacak. Kardeşlerin Apo ve Enes'ten yengesi Kübra'ya armağan olsun, yalnız iyisin parçası diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yayına Mevlüt'e Demirtaş'tan C23 koğuşundaki Niyazi Demirtaş'a, A28 koğuşundaki Ali Demirtaş'a, C1 koğuşundaki Murat Tahan'a, adını sen koğuşa aksa armağan ediyorum bir üç güne Niyazi abimin en yakın zamanda da hayırlısıyla hepinizin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Abilerim iyi geceler, sizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'dan Sercan Saracoğlu, Çarşamba'da yatan biricik aşkım Gamze Saroğlu'na, hep sen varsın aklımda şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum karım. Sen benim her şeyimsin, hep seninleyim. Kavuşmamıza az kaldı diyor. Sercan Saroğlu için de geliyor.

İlk ve son aşkımdın gençlik yağında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

Seri bir şekilde kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajınıza yer vereceğiz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Çarşamba'da yatan Çağatay Kaplan'a armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Ayrıca Hamdi Kıyıcıoğlu ve sevdikleri için de geliyor. Yarın Hamdi abimle tekne turumuz var. Bir başka mesajımız, ben Sertan Karacan, parçalarım abilerim. Sertan Karacan, parçalarım abilerim. Dursun Ali Kılıç, Metin Tekin, Mesut Şahin'e ve ortamlarına selamlarımı iletiyorum. Ve yine canımdan bir parça olan kardeşlerim Talha, Baran Çelik, Ahmet Mahmut Çelik'i, Bura, Esebaş'a, Aslı'nın Altın, Yağız Efe Çelik, Arda Yurt'a, Bedihan Öztürk, Okan Bayraktar, Fırat Yeşil, Dört Miraç, Şişko İsmail Can Burala, Doğukan Barık, Yusuf Uysal, Özkan Uyanık ve ismini söylemeyi unuttum. Tüm kardeşlerimize ve ortamlarına selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak üzere. Ağlasın yüreğin parçası, tüm sevdiklerime armağan olsun Sertan Karadan diyor.

İyi yayınlar, ben Taner Şahin. Buradan gurbette yatan Aslan abim Uğur Demiröz, Sercan Tokoca, Güney Çakıroğlu, Engin Öndücü, Uğur Buralı, Samet Ayna, Tuncay Acar, Kerem Çelik Kanat, İsmail Can Buralı, Talha Öztürk'e, Enes Ulaş, Beraz Sözkesen'e, Berkay Sözkesen, Salih Çelik, Kanat Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gülkan Safcan, Altıntaş'a, Serkan Koloğlu'na, Hüseyin Demirağ, İbo Şekeri, Barış Semiz, kardeşlerime, abim Ercü Giral'ın özel isteği, bundan öte ayrılık var şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bu şarkının sesi bozuk çıkıyor, o yüzden yer veremeyeceğim. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Hakan Arlı'dan, kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Hakan Arlı'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar, ben Ezgi. Samsun T-Tipi Açık'ta B15 koğuşunda yatan Deniz Çınar Kızılağ. Deniz Çınar Kızılağ, tesadüfü müsün şarkısını armağan ediyorum. Bazen hayatımıza giren insanların ne zaman, nasıl ve neden karşımıza çıktığını anlamayız. Sen de benim için böyle güzel bir tesadüfsün. Belki her şeyin başında sadece ve denk gelişti ama zaman geçtikçe iyi ki denk gelmişiz dedirten bir şeye dönüştü. Şimdi bu şarkıyı sana gönderirken tek dileğim bir gün bu şarkıyı yan yana dinleyip bu günleri gülümseyerek hatırlamak diyor. Ezgi'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yoğun bir cumartesi gecesinde beraberiz. İncilay ve İlkin Merve'den Armağan Olsun tüm sevdiklerimize diyor. Müslüm Gürses kotamızda olduğu bu gece. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatıyoruz. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Ferhat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. Aysel Cılız, öncelikle oğulları Musa ve Sonar Cılız, Türkan Ziya Uzun, Ayhan Sisko, Yiğit Kutbay, Şerafettin Dilican, Yağız Özbala, Türkan Gürbüz, Mahmut Topal, Mahmut Toprak Dilican, İbrahim Cem Kaya, Yiğit Yaman'a, Poyraz Atalay'a, Emirhan Mırık, Emirhan Aran'a, Umut Can Keskin, Selami Kılıç, Muhammed Demirtaş, Furkan Demirci, ismini sayamadığım tüm sevdiklerime, Yaşanmayan Günler Var parçasını armağan olsun, ortamlarına selam olsun, elbet bir gün aslanlarım diyor Aysel Cılız.

22.48 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Samet Yugali Menkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında seri bir şekilde mesajınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar A20 koğuşundan Batuhan Say'a. Sevgilim seni çok özledim. Seni görmeye, sesini duymaya ihtiyacım var. Seni seviyorum. Avuçlarımda tutamadım. Sevgilim Batuhan Say'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Karakız. Dün yine 45 dakikalık görüşün ardından seni orada bırakıp geldim. Sesini duymak, yüzünü görmek, nefes aldığını bilmek yetiyor bana. Seni orada bırakıp geliyorum ama kalbim yine sende kalıyor. Seni çok seviyorum. Sakın unutma ve seni oradan alacağım güne az kaldı. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Her şeyim Resul Dal Bey için armağan olsun. Not olarak beni arar mısın diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz.

0: Tanrı anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: İyi yayınlar Tutku FM, ben Apucan Yıldıran. Buradan abi ve kardeşlerime sesimi duyurmak istiyorum. Öncelikle reisim Doğukan Bayrak'a, abim canım kanım Fahrican Peki Özleri, can dostum Enes Yoruklu'ya, can parçalarım Nazım Bilgin, Mirhan Sayar, Yusuf Uysal, Taycan Kaya, Fatih Bilgin, Özcan Karakoşa, Gökhem Dirican, Murat Şenal'a, Ebu Bekir Kol, Oğuzhan Özdağ ve Berkcan Uysal'a. Kıymetli abi ve kardeşlerim, Samet Polat, Oğuzhan Paskap, Mert Tekin, Dinçay Çarıkçı, Furkan Kabadayı, Resul Acar'a, Cihan Çam, Erdoğan Destici, Mertcan Akgöz, Batuhan Özün, Şevket Özcan'a, Fatih Akalmaz, Yusuf Üstün, Can Altıntaş ve Anıl Bayrak'a en içten selamlarımı iletiyorum. Devamı gelecek diyor. Apucan Yıldıran için geliyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM, selamun aleyküm. Ben Apucan Yıldıran. Aleyküm selam Batuhan, Pehlivan Barış Denizi, Salih Merkezkin, Soy, Aleş Topal, Kerem Germiye, Baran Çetin, Ünyeli, Toygar Öz, Tuncay Temiz'e, Can Göçer'e, Ekrem Yıldız ve Niyazi Demirtaş'a. Bahra'da bulunan abi ve kardeşlerim Ahmet Nistanoğlu, Sefa Başarı, Hazar Başarı, Sefa Sayın, Gökhan Sizer, Umut Uğurlu, Muhammed Hoş ve Muhammed, Mahmut Beytullah, Aydın'a enişten yönünden selamlarımı iletiyorum. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun diyor Apucan Yıldıran.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ve şu anda bekleyen 3-4 mesajımız var, onlara da yer vereceğiz. Tüm mesajlarınızı aktaracağız özetle sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam, ben Harun Can Üsübüt'üm. Buradan Samsun Kapalı yatmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Samet Polat'a, Oğuzhan Paskabat, Onay Eruz'una, Emre Kadir, Selep Dadaş, Eren Yılmaz, Mirhan Sayal'a, Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Gökhan Dirican, Kerem Sekmen, Uğurcan Aslan, Ahmet Bektaş, Sıhıdı Murat Aydın için, Hasan Taşkara, Resul Yanar Ateş, Hamdi Samet Mutlu'ya, Özcan Karakoş, Necip Olsan, Arif Soydaş, Ali Yavuz'a, Koray Burak, Sıkıldıma Armağan Olsun Yatamıyorum parçası kardeşiniz Harun Can Üsübüt'ünden armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor

Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Ey ey ey. Başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim beni o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

20.04 saatlerimiz, yeni saatimizdeyiz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. C11'den Tansu Kaplan'dan A22'de Dinçer Çarıkçı'ya. Sen benim bugünüme şükür, yarınıma dua edişimsin. Bugünlerin bir an önce geride kalacağı, sarılıp kokunu içime çekeceğim o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Dualarım seninle, kalbim hep senin yanında. Ruhumda sızı parçası armağan olsun Tansu Kaplan'dan diyor.

Tansu Kaplan için geldi sevgili dinleyiciler ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Bülent Rengi'nden oğlu Arda Rengi'ni. Arda oğlum, bugünler elbet geçecek. Yeter ki umudunu yitirme, sabret ve güçlü kal. Babanın duaları ve sevgisi her zaman seninle. Seni çok seviyorum oğlum. Bülent Rengi'nden armağan olsun diyor Arda Rengi'ne.

Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum.

Sen yokken zaman yavaş akıyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Aramızdaki mesafeler sadece yolları uzatıyor, kalplerimizi değil. Bir gün bu hasret bitecek, o gün... Bir gün bu hasret bitecek, o gün geldiğinde beklediğimiz her ana değdiğini bilerek birlikte göreceğiz seni. Beklemek benim yüküm değil, en güzel umudum her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra'ya dön gel bir tanem parçası. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Çağatay Kaplan'a. Armağan olsun Hamdi Kıyıcıoğlu'ndan tüm güzel şarkılar Çağatay Kaplan'a armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız iyi yayınlar. A2 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a ve koğuş arkadaşlarından selam olsun. Babası dağ gibi arkasında Alper Ustabaş'a armağan olsun.

İyi yayınlar Bafra TTP'nde Sezer Özenç ben. Samsun TTP'de yatmak olan canımın diğer yarısı Yunus Emre Özenç. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Şerif Duran Bafra TTP'de kader ortaklığı yaptığım Muhammed. Bamim. Selam olsun kardeşlerim. Her daim gönüllerdesiniz. Özgürlük çatısı altında inşallah tekrar birlikte olmak dileğiyle bu şarkıyı armağan ediyorum diyor. Sezer Özenç'ten armağan oluyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Tutku FM.
2: Evet, şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları da hemen listemize dahil ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Kalpten Kalbi programında son yarım saatimize de girmiş bulunuyoruz. İyi geceler Taner Bey, Bafra Açık'ta bulunan oğlum, Soner Cılız, Samsun Kapalı'da bulunan oğlum, Musa Cılız, evlatlarım sabır, anneniz kurban olur sizi. Kavuşacağız yavrularım, evlatlarım için nereden bileceksin parçası armağan olsun diyor. Oğlum Soner Cılız için armağan olsun diyor.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Ne yayınlar, keşke sen de beni gerçekten sevebilseydin. O zaman bazı şeyleri gurur meselesi yapmazdın. Ben senden hiçbir zaman imkansızı istemedim. Sadece içimde olanı görmeni, suskunluğumun ardındaki sevgiyi anlayabilmeni istedim. Ama beni sevmediğini biliyorum ve seni suçlayamam. Resul Dağ Bey için kara kızdan harabe gönlüm, sadece bu şarkı armağan olsun.

Samir Gayrimenkul sponsorluğunda 23.36 saatlerimiz cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Avun altı koğuşunda yatan değerli Mustafa Angay, ben evdeyim. Hayatım aklım bende kalmasın. Sesini az da olsa duymak bana çok iyi geldi. Seni çok seviyorum bir tanem. İyi geceler notuyla Mustafa Angay'a armağan olsun diyor Oy Hasret parçası. Bitmiyor.

sonlara yaklaşıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Bülent Engin'den oğlu Arda Rengin'e, oğlum Arda. Ne kadar zor günlerden geçersen geç, başına sahne eğme, umudunu koru, sabırlı ve güçlü ol. Baban seni her zaman seviyor ve dualarıyla yanında diyor. Bülent Engin'den armağan oluyor.

yayınlar gecenin en sessiz vaktinde bile adın yankılanıyor yüreğimde, özlemin içimde dinmeyen bir rüzgar gibi eserken, sevgin en karanlık günlerime ışık oluyor, aramıza giren duvarlar ne sevgimi eksiltebilir ne de sana olan bağlılığımı, bil ki her geçen gün seni biraz daha seviyor, biraz daha özlüyorum. Ve bir gün tüm bu hasretin yerini gözlerinin verdiği huzur olacak her şeyim. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin parçasını armağan ediyorum diyor.

Evet, Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, sona gelmiş bulunuyoruz ve son mesajlarımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar Round 4 koğuşunda yatan canım için. Doğuşcan, her için seni çok seviyorum. Bugünler de geçecek, kendine orada çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımız, keşke sen de beni biraz olsun sevebilseydin. Beni sevdiğini söyleyemedin. Belki gurur yaptın, belki sustun ama ben senin söyleyemediklerini de hissettim. Keşke bir kez olsun gururunu bırakıp bana içinden geçenleri söyleyebilseydin. Önemli değil, seni suçlamadım ama zorla olmuyor. Sevmeyeceğim beni bu saatten sonra. Son sözüm, nereden sevdim o zalimi artık arama. Sen çık yeter. Beni sevmediğini bilmek zor olsa da önemsiz biriyim anladım. Yine de mutlu ol, arama beni diyerek mesajını sonlandırmış. Evet, mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saat 20'de başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki yayında pazartesi gecesinde nasip olursa inşallah buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler paylaştıkça güzel.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma.

böyle çok sevene bulasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü.

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynunu. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu. Büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne?

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle.
1: Hoşça kal.

vardı. Acıdım haline, elim değmedi. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle.